0: Vallahi canım.
1: Vermeni sabın.
0: Abi ne yapacağız aynen falan.
1: Tony abi.